Olive, em gelişim bağlayan xalakama ya iro. Ku əjuliyana burabum. Briya radio delal. O bendama min heya xalaka kadın. O bişa duyemi. Lisar bajare kevin. Lişamele pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. O ezhe bidarım. Hındı kevuxaşi de bimine.

Zinavamını suzdu suzdar amınuttaya amınuttaya Tematıya kurda hudane karar oku zinavamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşye kedireştire Belki beni deştin yapar kim zinavamını Devletler sevemirin eşdin ya rakiyen Pişi canı kucamel hareke beki Vakti kemi dakındala bu geçi demirin Kılı kılı efek yanı kuca zelabam bana Pingirde esmer üzeri ya kalabam bana Devara büskün et berseri bir kemin avdi at avdali halki Vakti akhar semir kılı bandın sermino Devazende badayı gürbün ezera Geçer hıyarın eli kem kudal berseri mi beni

Arı aradım kısmete her yasını, ne cüker isken bile kavcı her yakdı kine peşadını. Arı aradım kısmete kurmuk keze çölevi, diyata kapılın kadar

Olive, em gelişim bağlayan xelekama ya iru, ku əjuliyanan burabum, briya radio delal, o bendama ben heya xeleka kadın, o beşa duyemin, lisar bajare kevin, lişamele pariz gahaye, şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve ezhe bidarım, hundi kevuxaşi de bimine.